0: Alo.
1: Şey söyle.
0: Bir şey sormak istemiyorum.
1: Peki o zaman.
2: Ne haber efendim? Ne bitmesi? Ne